Kardeşimin kardeşim Ömer'im ayarlattı başın sipati gitse. Lütfen başkız. Şuruk mu ya? Fıstık çok annele maya, no kimleri tanmaya, uçunulu mu ya? Sen peşke çal, uy kod peşke çalak et kon. Masi yetulu malvi. Kima ki un çantı kota vetleş. Var yan bala vale si tone. Musa tu si tu mu çan tanse WhatsApp. Jala kohetme, jala no peşe çikvala. Le başta kohet, kese le başta ka kaçit, kese kaçit de si tom. Tene takalas yesu abili vayen tukatun ta vetleş. Jala çan çikva. Jala çaçu mokile tanmaya. Jala si no kumam. Jala maçak eş utup sa le tanmaya. Le te şulik ben o yit kareş. Mansın cümle malo sata kima ki un uyk leke pues tan çalak en kon san sama kaçak uyk on. Bine beyin var teşo takalar yesu abili var nene. Maçan kaga te kaçol no şmako va Gerardo Reydoso. Joana Maldonado. Le teo maçan kaga talo ve yetilo al titeş uke le noticias va. Tavuş malo çalo al titeş uke le noticias va. Gerardo Reynoso, Joana Maldonado, las 6:30, ya no vais a ver, pero yo estoy. Soy ocupado, trabajo, es Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Soy el cocho Don Heile, Casanovias con la botana. Le tengo ya que yo chuve tu cuchuli, Radio Turquesa Peninsular. Mándose para malos altos, ¿eh? Tiham in sutu with kai kim patke itele no shwaka wa tre tiham bi biwal deje na tagal jesu abli wa intu kal ta wetri kanan ta bai tu me satla tai ni wala tike skal ni yun yolo he in plak ilik usas ta bes kai kanan ta bai kanan ta bai kanan tu ti kima kol jesu la kai we ta ni lo mayen we sma sa ba lo ku ko te tu me satla. Tú la que tres cajanes, tú no jurumili carrió. Tú la que tres cajanes, tú no jurumili maestro. Tú la que tres cajanes, tú no jurumili yucatán. Mansech un pe malo. Mansech un pe malo, ¿sabes?